0: 老婆，饭做好了没？
1: 好了好了，在盛饭呢。
0: 不知道怎么了，今天饿得不行。
1: 饭好了，儿子来吃饭。
2: 来了来了。
1: 哎呀，老公，吃得慢一点，没人抢你的饭。
0: 啊，我习惯了，在家上肚子饿。Aygül, bilip bilmeyle tez yap gitip deme degenle nemi deymez?
3: 不知不觉 deymez, 不知不觉吃的就快了。不知不觉 degen, bilip bilmey degen gap.
0: 啊，不知不觉，这好几年来我习惯了，所以不知不觉的吃的就快了。
3: 爸爸不能这样，这个习惯必须要改。吃得快的话，大脑没有接收到饱腹信号之前，就不自觉地吃得多。这种不经意的过量进食，随着时间积累，可能会导致体重逐渐攀升，从而增加肥胖、高脂血症和代谢综合症等健康风险。
0: 女儿，翻译一下。
4: Dada, bundaq kunib qasınız bo'lmaydi. Cho'qim o'zgartishingiz kerak. Tamoqni tez yesak, cho'ng menga to'yish signalini qabul qilishdan burun ongsiz holda ko'p yeb soladi ekanmiz. Bu xil ehtiyotsizlikdan haddidan ziyoda ko'p yeyish vaqtning o'tishiga ergishib badan og'irligining tadrijiy o'rlishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Shuning bilan semizlik, qondagi moy miqdori oshib ketish va metabolizm yig'indi kasallik alomati qatorliq sog'lomlik xavfining ehtimolligini oshiruvdi ekan. Bu zijue degan ongsiz degan gap.饱腹degan to'yinish degan gap, ti zhong degan badan og'irligi degan gap, fei pang degan semizlik degan gap, feng xian degan xatar degan gap.
0: Ayo, zhemo wei xian. Hao de, wo man man gai ba. Bu zi jue, ansiz. Bao fu, to'yinish. Ti zhong, badan og'irligi. Fei pang degan semizlik degan gap. Feng xian xatar, xatarlik degan gap. Xue hui la.
1: Lao gong, guai bu de ni yue lai yue yuan ru la.
0: Ye you ke neng. Guai bu de degan ajablanarlik emas ekan degan gap.
1: Ey, shi de, shuo de dui.
3: 此外，快速的吞咽食物还可以引起消化不良，因为没有经过充分咀嚼的食物增加了胃部的负担，长期这样可能会诱发胃炎等胃肠问题。
0: 哎，姑娘，翻译一下。
4: Onundan başqa yeməklikni tez yutuş yana həzm qilish yaxşı bo'lmaslikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Chunki to'liq chaynalmagan yeməkliklar oshqozonning yukini og'irlashtirib yetadi ekan. Uzun muddat bundaq bo'lganda oshqozon yallug'i qatorliq oshqozon uchay masallarini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Tonyan degan yutuş degan gap. Fudan degan yuki degan gap. Veyan degan oshqozon yallug'i degan gap.
1: Shuo de jiu shi ni ya. Zuijin ni de wei ye bu hao.
0: 就是，但我根本没有想到，饭吃得快也会影响健康。
1: 我们的每一个生活习惯、饮食习惯，时间久了就会直接影响我们的健康。
3: 是的，生活当中很多道理我们都懂，但有的时候就是做不到。
0: 那以后你们，elke nazarat qilish degan gapni davlat o'rtoq tilda nima deymiz？
3: Nazarat qilish deganini jendu deymiz.
0: Jendu. Na yihu nimin jendu wo. Changqi de xiguan bu shi yi liang tian jiu neng gai guo lai de. Dan wo yi ding gai.
1: Keyi. Ei, fan liao le, kuai chi fan ba. Nimen ye yao xi jiao mai yan ba.
0: Hao de, hao de.
1: Hao de.

0: 过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texim yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Unda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 不知不觉 bilib bilmayla 不知不觉 bilib bilmayla 自觉 onglik 自觉 onglik 饱腹Toyunush, 饱腹 Toyunush, 体重 Beden ağırlığı, 体重 Beden ağırlığı, 肥胖 Semizlik, 肥胖 Semizlik, 风险 Hauf hatar, 风险 Hauf hatar, 吞咽 Yutuş, 吞咽 Yutuş, 消化Azim qilish 消化 Azim qilish 负担 Yük 负担 Yük 负担 Yük 胃炎 Oshqozon yallug'i 胃炎 Oshqozon yallug'i 监督 Nazorat qilish 监督 Nazorat qilish